yere gişer desayes yere zun mi çıkna reyak mi geres kupu nara yetevicey açerov yes vazun.

mesulesi seni. Gıgamıyor, gıgamıyor. Yetmer anam karet mu tarafangı darçat da davur. Mes kamegadren mer korsrat sirop.